Sen uzağda çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda, yegane tesellim var mı?

Bir sahmana sırazan varakanlı patakınırın. Tarasaşlanım Ayşım Zavoru ve Nur Anlatan Gütçen çartarap et ötün. Tarasaşlan istanin paşpanalı koğitak otar yergiletir ötünür imicam et ötünü bıxume ızı tınans aşkara kakakan şairi çaysinkan. Nırank porcu medirin şairi tarasaşlanım irakan asnıl hayastan imicotu. Fransiyayı nakagah makroni çank ötünü çamakovan sınıl Türkiye xortanı şakan nışanak ötününü. Aysinkan Ayskaylovna çankanı mer tarasaşlanayın uğur çığıl yergüsünel. Yevirin dırsa Oral vurpes gorsantası gılxavur demkeri smeka. Sakayınsa irakanütünü çipoğum. İrakanütün ayına voradır becana verakanlı smeka. Sakayınsa irakanütünü çipoğum. İrakanütün ayına voradır becana verakanlı leyring nişkanütüna. Nahaga İlham Aliyev uğursayını voraydı otar yerkrepetüsünleri çinkar uğlinil hayastanı pırkoğunları. Yevadır becanin kanlısını oğları. Yetimin xosumen taratsaşlanım xağğusyan. Sahman Aliyev xortaksüneri basman masin. Apada çikar uğdu gülyanalardaki nurşu rimicamı Tosyan Sapanjo men tunaladır beçenik oğmistasvat nur iroğutsona. Yere güni meg zayna. Mijez gayen radio tsunhing.

0: Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Azerbaycan halkı, Karabağ Azerbaycan.
1: Bura Azerbaycan'dır. Beynalxalq Radio 85.

3 rengin bir sesi. Beynal Halk Radyo 83 rengin bir sesi. Beynal Halk Radyo 85.

zaman. Düzelmez işe de telesir zaman. Düzelmez işe de düzeldi değil. Herden kocaya da gençsen, camansan, herden kibire de güzelsen değil.

5-10 gündüz 13-18 derece isti olacak. Merkezi Aran rayonlarında şerq küleği esecek, ara bir yağış yağacak. Temperatur gece 14-18, gündüz 23-27 derece isti olacak. Lənkəran, Astara bölgesinde havanın ilenecek. Temperatur gece 9-14, gündüz 20-25, dağlarda gece 5-10, gündüz 13-18 derece isti olacak. Merkezi Aran rayonlarında şerq küleği esecek, ara bir yağış yağacak. Temperatur gece 14-18, gündüz 23-27 derece isti olacak. Lənkəran, Astara bölgesinde havanın yağmursuz geçeceği gözlenilse de gece bazı yerlerde fasilelerde yağış yağacağı ihtimali var. Duman olacak. Temperatur gece 14-18, gündüz 20-24, dağlıq arazilerde gece 10-14, gündüz 16-19 derece isti təşkil edecek. Siz bugün olan hava hakkında məlumatı dinlediniz.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio ve İzlediğiniz için
2: teşekkür ederim.
3: Beynəlxalq
0: Radio.

Yaz olur benim ki az olur çok olur. Şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Ve be ne güzel suyu var bizim Azerbaycan.

0: locum.
1: Kan kendiden susaya, susadan dünyaya. Kan kendiden susaya, susadan dünyaya. Beynalxalq.

Bir barzete de be bir yayla kadar. Tuncu dövrü abide Hüsup ve Kurgan işte numi be yaylağı numi küpeğatı da. Kurgan Milli İlmer Akademiye Tarih İnstitutu da başku bekarda be. Hem yayla kadar Dasan ve Kurgan bu biyan çavuna da ancak iglani bir yaylak numi jüada resmen abide tekin gıyd sabah. Hem Kurgan'ın İnvertar Hüsup'i Tuncu dövrü de uyut ülke hemiyetine arkeoloji abide tekin ve nazar sabah. Binabay Kurganun. Binabay Kurganun rayonu İgla Numa'da be di burada. Tuncu dövrü oydu be Binabay Kurganun Azerbaycan Milli İlmun Akademiya Tarih İnstitutu da ve Uşku Bekar'da be. Azerbaycan Respublika Nazirin Kabineti de Avgust Dazı 20. Sur tarihine hisubi, invertar hisubi Tunç dövrede uyut be abide tekin gıyd sebe. Kurganun be erazin ivaxti di udamun Zemine saha tekin du, kurganın hanyen düz kardı gura ısat nin. Usuru rayını pensay diye de curu, numda ve vıra da, kanakabustuna da tarih institutu koşkar koşkarlı yoliyeti iyazı nafsa haştı şaşmici surada ve uşku bekarda be. Öm ecamun, kurgani be arazi, kanakabustan, çımı ivrada, ای اجابا کالی غابی به معلوم بپشت فعالیت نشون دو با کالی سوسیال آبیکتون آراکوی پیغتا با کرگانی با پینسا دیم نوم آزربایجان ریسپوبلیکا ارکن تونج دوری آبیدان خریتا دغلا داشا با پیر سید جمال کرگانی رایونی پینسا دیا دا غابستون دا سید جمال الدین پیر کرگانی با غابستون دا کرگان پیری نومی علاقه دار Pir Seyyid Cemal Num Daba. Aman Üjenen Tarih İnstitü tarafı ba uşku bekarda ba. Pir Seyyid Cemal Kurgan Üjenen Tarih İnstitü tarafı ba uşku bekarda ba. Pir Seyyid Cemal Kurganı ba pense diyen Azerbaycan Respublika Abidon harita eğanda ba. Çey turuzati iyen barzati hemine harita da dagik nüşunda ba. Ayrıca mesela kasın ama umruş başma Kali Kurgan'ın hakkında malumatımındı. Neza sadamın ki, amın çama tarihi ve uşku bekarda ve Kali Veragun'a da kırta malumat.

Bir yaylak kurganı. Bir yaylak kurgan rayonu hamoşam dinede duyu seviyeku iyazu 8 metre.

Daha bu ve her serni visare nuça. Serek vezire kraliyeta Kamboca'yı jbo serdana ke fermi hattiye Respublika Azerbaycan'ı. Merasima peşvez kırına fermi ya serek vezire kraliyeta Kamboca'yı hun manet hattiye pekanine. Fona valutayın nanote vay. Zekaya süni de bandore lıser jisade çille cihenkarlı cihani bukar. Lenaha daha bu fretti. Dünyanızda cotme hede serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet jbo serdaneke fermi hattiya Respublika Azerbaycan'ı. Azerta ciradı gihneku jbo rumeta mevane bulun la aeroporti navnutevayı yaserna ve Heyder Aliyevku alin devletin her düvelat dımılmili koma növbedariye rumetlar hattı bu rezgırtını. Serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet u hanıma uy piç çanmoni cigre serek veziri Respublika Azerbaycan'ı Samir Şerifov, Cigre Veziri Karin Der ve Elnur Memmedov ukesin fermiye dın peşvez kırın. Dıdanızda çotma hede merasima peşvez kırına fermiye serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet hattiye pekanine. Azerta cırad giyine kuy, lümeydan ekuy, ali devletin her düvelat dımılmili, bo rumeta serek veziri Kamboca'yı koma nöbedariye rumetler hattı bu rezgırtine. Prezidenti Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet peşvez kır. Reisi nöbedariye rumetler raportta serek veziri kraliyeta Kamboca'yı. Sürüdün netevi yen kraliyeta Kamboca'yı u Respublika Azerbaycan'ı hatta dengdani. Koma nöbedariye rumetler bın dengi meşa leşkeriye jüpeşperi prezidenti Azerbaycan'ı İlham Aliyev u serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manit derbaz bun. Endamin şanda Azerbaycan'ı jüserek vezir hun manitre endamin şanda Kamboca'yı jüprezident İlham Aliyev're hattın peşkeş kırın. Dıdanızda cotme heyde hevditina hejmara ke sinordar yad navberiye prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev u serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet hatta pekanine. Paşı hevditine bu beştariye fre hattiye derbas kırını. Dıdanızda cotraliyeta Kamboca'yı hun manet merasima navandına belgeyen ki dınavberiye Azerbaycan'ı u Kamboca'yı da hattına imza kırın pekat. Paşe prezidente Azerbaycan'ı u Kamboca'yı da hattına imza kırın pekat. Paşe prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev u serek veziri kraliyeta Kamboca'yı hun manet jibo çapameniye dahuyanidan. Baku tanzde cotmehe. Peşketina teknolojiyen zekaya süni de bandore lıser jüsedi çille cihenkar lı cihani bıka. Azerta cıradı gihneku ve yeke direktora revabıra fona valutayen navnetevayı Kristalina Georgieva de civina payize ya fona valutayen navnetevayı u banka cihani deku lı bangoki hatta lı darxıstın ragihan diye. Lı gori ve zekaya süni de bazara kar

0: were invited onto the stage to deliver speeches. The premiere to feature Film 44 internationally, screenings in foreign countries and participation in film festivals are planned for the future. The film will be shown in cinemas across Azerbaijan starting October 15. Dear listeners, this was International Radio News. Thank you for listening.
1: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan dilidir.

katmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna.

0: dünyasına rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mihtikanlı.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

Dillerle can kurban oldum. Sinen herbe meydan oldum. Hüququndan keçen asker her bir kahraman oldu. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Binlerle can kurban oldum. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden kibire de, gözelsen değil.

Bir yaylak kurganı. Bir yaylak kurgan rayonu hamoşam dinede dayı seviyeki iyazı 80 metr barzete de be bir yaylak ada. Tunç dövrü abide Hüsup Bak kurgan işte numi be yaylakı numi küpegatı da. Kurgan Milli İlmer Akademiye Tarih İnstitutu da başku bekarda be. Am yaylak adan dasan ve kurgan bu biyan çavuna da ancak iglani bir yaylak numi jüada resmen abide tekin gıyt sabah. Am kurganan inventar Hüsup'i Tunç dövrü de uyut ülke hemiyetine arkeoloji abide tekin ve nazar sabah. Binabay Kurganun. Binabay Kurganun rayonu İgla Numa'da be di burada. Tınç dövri oyid be Binabay Kurganun Azerbaycan Milli İlmun Akademiya Tarih İnstitutu da ve Uşku Bekar'da be. Azerbaycan Respublika Nazirin Kabineti de Avgust da azı iminci sur tarihine hisubi, invertar hisubi Tınç dövrede oyid be abide tekin gıydse be. Kurganun be arazin ivaqti di udamun Zemine saha tekin du, kurganın hanyen düz karde gura ısat nin. Usuru rayını pensay diye de curu, numda ve vrada, kanagabustuna da ve kurgan. Üjenen Azerbaycan'ın Milli İlmlun Akademiya Tarih İnstitutu Koşkar Koşkarlı Yoliyeti İyazı Nafsa 86 minci surada ve uşku bekarda be. Ejamun, Kurgani be arazi Kanagabustan çimi ivrada ay ejaba kali gabi be malum bapeş faaliyet nüşüm da be kali sosyal obyektun araku pegata be. Kurgani be pensa dimnum Azerbaycan Respublika erken tuncu dövri abidan harita dağla daşa be. Pirse Cemal Kurgani rayonu pensa diye de gabustuna da. Said Cemalettin Pir Kurgani ve Qabustuna da Kurgan Piri Numi alaqadar Pir Seyid Cemal Num daba. Aman ücenen Tarix İnstitü tarafı ve uşku bekarda ba. Pir Seyid Cemal Kurgani ve Pense diyen Azerbaycan Respublika Abidon xerita iğanda ba. Çey duruzati iyan barzati hemine xerita da dəqiq nüşunda ba. Ayrıca mesakasın ama umruş başma Kali Kurganın haqqında məlumatımındır. Nəzər sadamın ki, amın çama tarixi o uşku bekarda bə Kali Vərəğuna da kırta məlumatım bilmir.

Daha bu ve her serni visare nuça. Serek Vaziri Kraliyeta Kamboca'yı Jibo Serdana Kefermi Hattiye Respublika Azerbaycan'ı. Merasima Peşves Kırına Fermi ya Serek Vaziri Kraliyeta Kamboca'yı Hun Manet Hattiye Pekayine. Fona Valutayın Nanute Vay. Zekaya Süni de Bandorelı Serji Serdi Çilli Cihen Karlı Cihani Bukar. Lenaha daha bu fretti. Dünyanızda cotme hede serek veziri kraliyeta Kamboca Yehun Manet Jibo Serdane Kefermi Hattiya Respublika Azerbaycan'ı. Azerta ciradı gihine ki Jibo Rumeta Mevane Bılın la aeroportu Navnete Vayi Yaser Navi Heyder Aliyev ki Alin devletin her düvelat dımılmılı koma növbedariye Rumetlar hattı bu rezgirtini. Serek veziri kraliyeta Kamboca Yehun Manet u hanıma vi Piç Çanmoni Cigrek serek veziri Respublika Azerbaycan Samir Şerifov, Cigre Vezire Karinder ve Elnur Memmedov Ukesin Fermiye Dın Peşvezkırın. Dıdanızda cotme hede merasima peşvezkırına Fermiye Serek Vezire Kraliyeta Kamboca'yı Hun Manet Hattiye Pekanine. Azerta Ciradı Giyine Kuy, Lümeydan Kuy, Ali Devletin her düvelat dımılmılı, Boru Metap Serek Vezire Kamboca'yı Koma Nöbedari Yeru Mehtar Hattı Borez Gırtine. Prezidenti Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, Serek Vezire Kraliyeta Kamboca'yı Hun Manet Peşvezkır. Reisi Nöbedari Yeru Mehtar raportta Serek Vezire Kraliyeta Kamboca'yı. Sırudin Netavi yen kraliyeta Kamboca'yı u Respublika Azerbaycan'ı hatta dengdani. Koma nöbedari yeru mehtar bın dengi meşa leşkeriye jipeşperi prezidenti Azerbaycan'ı İlham Aliyev u serek veziri kraliyeta Kamboca'yı Hun Manet derbazbon. Endamin şanda Azerbaycan'ı jiserek vezir Hun Manet're endamin şanda Kamboca'yı jiprezident İlham Aliyev're hattın peşkeş kırın.

Mônica Charreu Aloto. Tanzde cotmeyi. Demjumarin sibi. Akara nehye Ağdamcı Aliye Hezin Çektara Ermenistan'ı hattı bu girtini ber agiri. Hayama şaveda. Disemtin cüda cüdaya eniye de. Hezin zindiye pırşımar ya düşmen. Uyriziye de siha bi em. Bistiye grad. Tankek te hefte dün. Çen teknika avtomobil hattı bu hurkaş girini. Disemtin nıkıtka. Kırmızı Bazarı, Stara bin Erdi, Lenikletka dislokasya hertimi ya alaya yekemin u, dü teknikayın parlaşgeriye kü, başta vedi kişiye hattı bu ruhandını. Komandire tabora alaya, düsset sil şaşamin, Polkovnik Leytinant Artur Grigoryan jidinava miryanda bu ya. Demjimer dehanda, akara nahiyen goramboy, terter u ağdam, Aliye Hezin Çektara Ermenistan'ı hattıya ber agir dayini. Hafiye'de Lükgünde Kengerli Yanahya Tertari Beylerov Firidun Kamaloğlu Bizayende Sala Hazar Nehsi Tefti hattıya birindar kirini. U civar buya Nehaşkana. Şevakü Derbazi Danzdi Cotmehidi bu. Du aparata Frindeye bir pilot ya düşmün Disemtan Ahya Tovuzi Litkuba Ermenistan'ı Azerbaycan'ı Leyekji İro Demjimer Dahi 00 Disemtan Ahya Ağdam'ı Hattıya Juholi Rakirini Demjimer Panzdan Vaziriye Parastına Azerbaycan'ı Video Dimenin Günde Süleymanlı'yı Jidagirkari Azabuyi Ya Nahya Cebrail'e Daya Rumal Kirini

Bu gelebeni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevir. Öz sözümü gelebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum.

0: iskelebeni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevir. Öz sözümü galebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

0: Türkmen işgalinden azat edilir.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.
2: İnformasiya dalğası. Beynəlxalq Radio 85.